0: büyüttüm. Sana ben ummalı gizler büyüttüm. Söyleye
1: Erzincan Radyoca 95.4.

0: başlamak şakaya gelmez gülüm.
1: 95.5.
0: Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Mesela diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin çederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaş'ın fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Yaşamak şakaya gelmez.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen tulum peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: Erzincan

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 90.

0: peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Erzincan Radyo Can 95.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.0.

0: her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen tulum peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres, Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
7: Erzincan.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi. Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran, yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
4: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
0: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
4: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Grand Emir Otel karşısı 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22, 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
5: Müzik. evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres Karaağaç Mahallesi 789 Sokak numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu senle gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki, sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.

0: her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran, yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası, yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.0.

0: Erzincan birer Radyo Cem 95.5.
1: Dostum, Anadolu, sana bir mektup yazdım. Oku, iki satır da sen karala. Beni cevapsız bırakma.

0: iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
7: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak, numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
8: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres Karaağaç Mahallesi 789 Sokak numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
9: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Yoksa yalnızlığım mıydı? Kör karanlıklarda açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri,

lazım. Gökte bir kırmızı bir uçak, bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtı. Öyle açık, öyle seçikti ki düştüğüm yer, başucumda bir sen vardın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttikleri.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

İçimizde terk edilmiş çocukların gitik yüzlü fotoğraflar duruyor siyah beyaz. Kırık bir vazo masanın ortasında, yıkık dökük odada susuz ve çiçeksiz. Tasını tarağını toplayıp gidiyor gökyüzü tepemizden. Korkusunu bırakıyor içimize, karanlığını. Yalnızlık gibi bir şey düşüveriyor yüreğimizden. Korkusu kalıyor içimizde, susuzluğu. Ne vakit insan kalırsa korkusuyla bir başına ve yalnızlığı bir çığ gibi büyüyorsa, sabahlar erken kalkmalı daima. Tıraş olmalı, saçını sakalını taramalı ve en güzel giysilerle çıkmalı sokağa. Ki gün doğmuyorsa bir daha ve inancın kefesi bundan yanaysa ve artık ölümse korkunun soğuk adı, düşüvermişse yüreğimize, yapacak hiçbir şey kalmamıştır mutluluk adına.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
5: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı park içi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
2: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
2: Evirgen tulum peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
3: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
4: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
5: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
7: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
9: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B, Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
10: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

gelecek, çayım yarım kalacak. Bugün benim son günüm. Dostlar hüzünlenecek, çayım yarım kalacak.

belki boynuma takacak. Son sözüm sorulacak, yalnız adım olacak, düşlerim yarım kalacak. Son sözüm sorulacak, yalnız adım olacak, düşlerim yarım kalacak.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
7: Sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik
1: Erzincan

0: yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir doiz alana bir doiz bedava, sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Doiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doiz.
8: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
9: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
10: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
3: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
4: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Hak için kurban, küp için kavurma. Hak için kurban, küp için kavurma.
1: Şöhretliler, şanlılar, devletliler, kurlular, kalın boylu, şişkarlı, göbekliler, canlılar. Kurban kesir Halilullah aşkına, komşusu da bakır Allah aşkına. Kurban kesir Halilullah.

0: Asır, konuşma asrı. Fakat biz konuşmayırız. Öyle bir yukuya dalmışız ki açılan top sesleriyle bile uyanmayırız. Ecnebi balonlarla havada gezir, biz hala otomobile gavur cadıdır diye binmeyiniz. Kuş gibi gökte uçur yerdekiler, bizi yerin dibine soktu minberdekiler.
1: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı park içi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Twist'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir duis alana bir duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir duis alana bir duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
8: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 90.

0: TurYap'a sormadan ev alıp satmayın. TurYap'a sormadan emlakçı olmayın.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi 789 Sokak numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan söyleyeceğim bütün radyo çağ 95.5.
1: Güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayal olmayı. Dağlarda kar olsaydın.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane karşısı, park içi.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: TurYap'a sormadan ev alıp satmayın. TurYap'a sormadan emlakçı olmayın.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22-214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Sen gülünce erir yüreğimdeki buzullar. Koku yayılır lüle lüle saçlarından. Sen gülünce yasaklanır bütün gülmeler. Gül ki gülüşün mumları eritsin. Gül ki aydınlansın ülkemin dört bir yanı kara gözlerinin ışığıyla. Gül ki gülsün Zonguldak'ta, Soma'da maden işçileri. Toplansın Çukurova'da bembeyaz pamuklar. Sararsın Konya Ovası'ndaki buğdaylar. Bereketlensin Manisa'da üzüm bağları, Aydın'da incir ağaçları. Tadına tat katsın Artvin, Erzurum, Bitlis balığı. Gül ki en güzel bozlaklarını okusun Muharrem Ertaş bizim için. Engel kalmasın Ferhat'ın önünde Şirin'e kavuşmak için. Dicle en hoyrat akışını sunsun insanlığa. Gül ki Nemrut en güzel güneşini doğursun bizim için. İşlemesin yüreğimize bin göl dağlarının soğuğu. Gül ki yıkılsın duvarlar, kalksın sınırlar. Buluşsun bütün dinler Mardin'de. Ve dağlarda özgürce uçabilsin kartallar. Ve zulme geçit vermesin yiğit Dersim, yiğit Ağrı ve ülkemin bütün dağları. Ve sürgünde ölmesin bir daha Ahmet Kayalar, Yılmaz Güneyler, Nazım Hikmetler. Ve yüzlerinde donmasın bebelerin gülüşleri. Ve Diyarbakır'da parkta oynarken ölmesin Mizgin, Zilan, Şilan. Ve faili meçhul olmasın artık Uğur Kaymazlar, Uğur Mumcular, Metin Göktepeler, Musa Anterler. Yanmasın artık anaların yürekleri, yanmasın. Ve olmasın bir daha Maraş, Çorum ve olmasın bir daha Sivas. Ve diri diri yanmasın bir daha hasretler, akarsular, nesimiler. Ve dar ağacını görmesin bir daha Seyit Rızalar, Pir Sultanlar. Gül ki dinsin anamın gözyaşları. Yoktur, yoktur sevginin rengi, dili, dini, ırkı. Gözyaşının da rengi yoktur sevgili. Ağlamasın artık, ağlamasın. Ağlamasın çocuklar, ağlamasın analar. Gül ki ağlamasın Bağdat, ağlamasın Beyrut. Gül ki ağlamasın Diyarbakır, ağlamasın Uludere. Ağlamasın ülkem, ağlamasın dünya halkları, ağlamasın insanlık, ağlamasın.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
5: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Ey göçlerin tanrısı Anadolu, kalemle kitaplar göçtü senden, bilim sustu. Sazlar göçtü senden, ozan öldü. Ve toprağında boy veren fidanlar göçtü senden, pazarcık oldu. Pazarcıkta bak.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile Sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
8: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
9: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
10: Erzincan Radyo Cem 95.5.
11: Gel gel gel. Şimdi

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
5: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B, Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
8: Erzincan Radyo Can 95.5.

Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.

Dedim oğul Zeyveli, ben senin atanım, gel beni dinle. O dağa gitme. Benim gibi yaşlı bir budalayı kim dinler? Dinlemedi komşular sözümü. Ah oğlan, dinlemedin ya beni. Kalktım yol arıvan oldum, gittim arkalarından da. Gittim ki bizim oraların çığı gelmiş. Kalmış iki oğul.

0: gazatını gezdirdi çiğ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çiğ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
5: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve Oğulları, Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
8: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.

0: favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler, favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz favori gümüş.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran, yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Çatlamış dudağın, çürümüş dişi, sana çok ızdırap veriyor Fatma. Çatlamış dudağın, çürümüş dişi, sana çok ızdırap.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Çar 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
6: Erdemir demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Erdemir Alışveriş Merkezi. Erdemir'de alışveriş her zaman keyifli. Erdemir demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Erdemir'e uyar. Erdemir, alışverişin keyifli adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
8: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Grand Emir Otel karşısı 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri, telefon 0543 714 85 75.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
3: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223-36-22, 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
7: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
3: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
8: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
5: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Erzincan Radyo Caddesi.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu. Bir indi mi perde, ne sen kalırsın.

nedir aradın dedi bana. Bensem ne bakarsın o yana bu yana. Kendine gel de düşün, içine iyi bak. Ben senim, sen ben. Aranıp durma boşuna. Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir kalenderhaneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur.

Cemşid'in kadehinden güzel. Uğrunda ölmek sonsuz yaşamaktan güzel. Işık saçıyor ayağını bastığın toprak. Bir zerresi yüz binlerce güneşten güzel. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana.

gerçekler cana. Muhammed Ali'yle açtık dükkanı. Bahası biçilmez gerçek sultanı. O da bu asırda. Gerçekler cana. Muhammed Ali'yle